0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

müzik tarihini, seyrini derinden etkileyen barok dönemin en önemli İtalyan bestecilerinden biri olan Pergolesi, 26 yıllık kısacık ömründe hem kahkahanın öncüsü hem de hüznün en dokunaklı sesi oldu. Pergolesi'nin şöhretini sonsuza dek pekiştiren La Serva Padrona, hanım olan hizmetçi, opera buffa türünün tarihteki ilk örneği oldu ve İtalyan komik operasının yükselişinde başrol oynadı. Pergolesi'nin ölüm döşeğindeyken tamamladığı, geleneklere meydan okuyan Stabat Mater, barok dönemin dini eserleri arasında en sık seslendirilen başyapıtlarından biri olarak kabul ediliyor. ...1736'da vefatının ardından Avrupa'yı saran Pergolesi efsanesi, hayattayken göremediği o büyük şöhreti sınırların ötesine taşıdı. Öyle ki geride bıraktığı bu zarif melodiler, yıllar sonra Mozart gibi dahilerin müzikal yolculuğuna bile ilham veren parlak bir ışığa dönüştü. Müziğin rotasını ağır ve süslü barok tarzından daha sade ve zarif klasik tarza geçirmeyi başaran Giovanni Battista Pergolesi, çok yönlülüğünü ve melodik dehasını sergileyen yapıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca radyonuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Kaykoşru Şapurci Sorapçı. 20. yüzyılın en sıra dışı piyano müziklerinden bazılarını yazan İngiliz besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Sorapçı, 14 Ağustos 1892'de Essex'te Hintli bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak Leon Dudley Sorapçı adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçı, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçı büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist olarak erken dönem eserlerinin çalınamaz olduğu yönünde birçok eleştiriyle karşılaştı. Kendi adıyla doğdu. 1913'te İngiliz besteci Peter Warlock'la yazışmaya başladıktan sonra bestecilik ve müzik eleştirisi üzerine çalışmaya başlayan Sorapçı, müzik eğitimini 1915 yılında bıraktı. İlk piyano sonatı 1919'da Ferruccio Busoni'nin yardımıyla yayımlandı. Sorapçı büyük ölçüde kendi kendini yetiştirmiş bir piyanist

ve eserleri piyanonun doğal tınılarına karşı bir hassasiyet sergiledi. Sorabji, kötü bir performansın ardından 1936 ile 1976 yılları arasında eserlerinin tüm halka açık performanslarını yasakladı. Bu süre zarfında yazılarıyla adını kamuoyunun gözünde tuttu. Besteci piyanist olarak genellikle Chopin ve Liszt gibi 19. yüzyıl virtüözlerinin geleneğinde yer aldığı düşünülmektedir. Ardında yüzden fazla eser bırakan üretken bestecinin eserleri ağırlıklı olarak piyano içindir. 70 yıllık bir süre boyunca yazdığı müzikleri, minyatür setlerinden birkaç saat süren eserlere kadar uzanan Kaykoşru Şapurci Sorabci, 15 Ekim 1988'de 96 yaşında Dorset Winfrith'te vefat etti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
1: Mutfak dedikodusu.
2: Albert Einstein, hayatımda en büyük mutluluğu kemanımdan aldığımı biliyorum demiş. Genellikle bol kıyafetler giyen Johannes Brahms, bir konserde pantolonunun düşmesini engellemek için kravatını kemer olarak kullanmak zorunda kalmış. Efsanevi kemancı Yaşa Heifetz, bir kemancı çalarken her zaman mutlu olmalıdır. İyi çalıyorsa, iyi çaldığı için mutlu olmalıdır. İyi çalmıyorsa, yakında biteceği için mutlu.

Tadımlık sözler. Yeteneklerimin gelişimi yetenekli bir müzisyen olan babam tarafından başlatılmış ve Mozart'tan aldığım eğitimle tamamlanmıştır. Johann Nepomuk Hummel.

Belli bestecileri, stilleri, dönemleri, formları sevmeniz, bazılarını ise hiç sevmemeniz doğaldır. Ama size tavsiyem, kendinize biraz zaman ayırın ve biraz farklı müzikleri de keşfedin. Adını belki bugüne kadar hiç duymadığınız, eserlerini hiç dinlemediğiniz ama aslında çok önemli işler yapmış olan besteciler de var bu müzik evreninde. İşte bunlardan biri de Avusturyalı besteci, virtüöz piyanist Johann Nepomuk Hummel.

Beethoven ve Schubert'in arkadaşı olan Johann Nepomuk Hummel, klasik ve erken romantik repertuarın temel taşlarından biriydi. 58 yaşında ünlü olarak ölen, ancak müziği öldükten sonra hemen unutulan Hummel bir süre Mozart'ın yanında yaşamıştı. Mozart onu çocuk dahi olarak fark etti, öğrencisi olarak kabul etti ve 9 yaşında ilk konserine sponsor oldu. Mozart 4 yıl sonra vefat etmesine rağmen Hummel'in müziği belirgin bir Mozart vari tınıyı korudu. Hummel'in 1960'larda yeniden keşfedilen opus numarası olmayan La Majör Piyano Konçertosu, Mozart'ın 622 köhel sayılı klarnet konçertosuna oldukça benzer. Hatta ilk bölümü aynı La Majör tonda yazılmış.

Hummel az sayıda bestecinin denediği bir enstrümantal kombinasyon olan piyano, keman ve orkestra konçertosu bestelemiş. Hem virtüöz bir piyanist hem de besteci olan Hummel'in keman, piyano ve orkestra için Opus 17 konçertosu göz kamaştırıcı bir virtüözlük taşıyor. Piyano partisi son derece teknik zorluklar taşıyor ve her melodi günümüzün en ileri düzey piyanistleri için bile bir meydan okuma olan ayrıntılı süslemelerle bezenmiş.

Uzun lafın kısası, Homer bugün olduğundan çok daha iyi tanınmayı hak ediyor. Klasik dönemin en ünlü ve beğenilen bestecilerinden biri olmasına rağmen ölümünden sonra romantizmin başlamasıyla Homer'in popülaritesi de hızla azaldı ve ancak şimdi müzisyenler onun repertuarını ciddi bir şekilde yeniden canlandırmaya başladı. Hummel'in konser piyanisti olarak şöhretli piyano konçertolarının göz kamaştırıcı virtüözlüğünden açıkça anlaşılıyor. Bestecinin 20'li yaşlarında yazmış olduğu piyano konçertolarında Mozart'ın piyano konçertolarının klasik Viyana tarzının etkisi açıkça görülmektedir. Hepsi de zarif, melodik ve parlak virtüözlükle dolu.

Dönemin en önemli piyanistlerinden olan Hummel aynı zamanda bir doğaçlama ustası. Hatta Hummel'in doğaçlamalarını duyanlar onu bir daha unutamaz derlermiş. Bestecimiz çok iyi bir öğretmen. Karl Czerny'i yetiştirmiş. Czerny kim diyecek olursanız Hummel'den önce Beethoven'ın öğrencisi olmuş ve tüm zamanların ve bugün hala kullanılan en önemli piyano metotlarından birinin yazarı ve Franz Liszt'in de hocası. Hummel'in öğrencilerine bir iki örnek daha verelim. Mesela Rus ekolüne temel teşkil eden önemli isimlerden biri olan Adolf van Hensel, 19. yüzyılın en ünlü piyano virtüözü Sigismund Thalberg, onlar da Hummel'in öğrencileri.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan şimdilik bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri hayal ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın. Müziğin tadıyla kalın. Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

Dünyanın sayılı keman virtüözleri arasında gösterilen Sunakan'ı doğumunun 90. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Oda Orkestrası'nda uzun yıllar baş kemancı ve solist sanatçı olarak görev yapan Sunakan, dünyanın dört bir yanında ülkemizi başarıyla temsil etti. Atatürk'ün müzik devrimi öncülüğünde yetişen, Cumhuriyetimizin harika çocuğu Sunakan, özellikle Türk bestecilerinin yapıtlarını yurt içinde ve yurt dışında tanıtan bir sanat elçisiydi. 1971 yılında ise devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. Çok geniş bir repertuara sahip olan Sunakan, 1961 ve 1967 yılları arasında Türkiye'nin ilk kadın konser piyanisti Ferhunda Erkin ile yurdun her yerinde konserler verdi. Ardından piyanist Gülay Uğurata ile tam 29 yıl boyunca ikili olarak oda müziği çalışmalarını sürdürdü. Müzik tarihimizin eşsiz yeteneği Sunakan, ardında sadece geniş bir ses arşivi değil, bugün onun izinden yürüyen yepyeni bir kemancı nesli bıraktı. Hem müzikalitesiyle hem de asil duruşuyla modern Türkiye'nin en zarif simgelerinden biri olarak hafızalarımızda. Haziran 2023'te 87 yaşında aramızdan ayrılan Cumhuriyet'in usta ismi Sunakan'ı unutulmaz kayıtlarından seçtiklerimizle Ekim ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde ağırlıyoruz.

batıp çıkıyorum durmadan. Ben bilir seni yüzemem. Çarşafım diş gösteriyor. Dalgalı bir deniz kaç gündür sallanan döşeğim.

Kor düşseydi keşke yüreğime. Bu yine anlaşılır olurdu. İçimde suyu çekilmiş bir fıskiye birdenbire buruşup soldu. Hoşça kal diyebildim güçlükle, sesimi iğneden geçirerek. Dönüp arkamı yürüdüm, adım adım gittikçe küçülerek. Sen bana bir gurbet sundun buğulu çocuk gözlerinle. Öptüm, başıma koydum sevginin solgun güzelliğiyle.

Ve evin yüzü burkuldu. Bir kıpırtı vardı şakaklarında. Yıkıcılar geldiler. Çatıdan başladılar. Kiremitleri topladılar. Birer birer. Tahtaları söktüler. Kanırtıp çivileri. Ellerinde keserler.

Yıkıcılar geldiler. Çıkardılar kapı ve pencerelerin pervazlarını. Kör gözleri ve açılmış ağzıyla kaldı temelleri üstünde umarsız ev. Sıra balyozlardaydı artık. Çelik iskeletini evin ortaya çıkarmak için. Benim

Yıkıcılar geldiler. Düştü gürültüyle yüzü. Köhne evin. Göründü bazı odaları ve iç duvarları. Ayrı renklere boyanmış sofası. İsli mutfağı. Bir kesit kalmıştı geriye şimdi o evden. Eski bir yaşantıyı simgeleyen.

duvarlara. Yalnız temel kaldı geriye ve birkaç tuğla kırık. İş araçlarında artık. Bir canavar ağzıyla deşmek için toprağı. Ve temizleyecekler kazılan yerlerde bizden kalan balçığı.

Uzak, solgun çocukluğum. Akşam alacası, kasaba, çatılarda kargalar. Hüzünlü gençliğim, sabahçı kahveleri, umutsuz aşklar. Bir ana tüneyi şimdi yaşadığım geçmiş yıllar. Ben derim ki, ömrüm... Mumlar neden eriyip sönerler de tersine doğru yanmazlar uzayarak yeniden? Ve insan doğmak ister mi bir daha ölmek için? Ölümü arayarak geçti bunca yılım. Kötü annem, beni komşunun oğlu kadar seven. Yok olan babamdı belki, ölüm tutkumu pekiştiren. Elbet bir gün ölürüm. Ömrümü ve yanan mum, kara bir fitil bırakarak ardında ne kadar benziyor birbirine. Zifiri karanlıktı gece. Mum bitti, yanmadı tersine. Beyaz mürekkeple yazdım bu şiiri karanlığın üstüne. Ben derim ki, geç tren. Elbet bir gün ölürüm. Ömrümü ve yanan mum, kara bir fitil bırakarak ardında ne kadar benziyor birbirine. Zifiri karanlıktı gece. Mum bitti, yanmadı tersine. Beyaz mürekkeple yazdım.

sea, mixed with sun. Eternity is the sea.

is not going to be an incinerator. Some man, no, wait.

So, in our hearts, we hope for the best among all people. Oh, yes.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

Bu kitap, endüstri mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, aynen müzikte olduğu gibi birçoğumuzun yaşamında oldukça önemli bir yer tutan moda sektöründe ve tanınmış markalarda yöneticilik görevlerinde bulunmuş Cem Mergen'in bir klasik müzik dinleyicisiyken nasıl yeni müziğe doğru evrildiğinin hikayesini anlatmaktadır. Kitabı yayına hazırlarken yapmış olduğum okumalar sonucunda yazarımızı profesyonel müzik dinleyicisi olarak tanımlamaya karar verdim. Başlangıçta tanıdığı melodileri bir araya toplamak amacıyla başladığı müzik dinleme yolculuğunda o kadar derinlere inmiş ki Spotify, SoundCloud ve YouTube gibi dijital müzik platformlarında sadece yeni müzik konusunda toplamda 14.680 eser, 3.910 saat ve 162 gün boyunca hiç tekrar etmeden dinlenebilecek dinleme listeleri oluşturmuş. Bununla da yetinmeyerek bu eserlerin bestecilerinin yaşamlarını, eserlerin bestelenme sürecini, hangi koşullar altında bestelendiğini ve eserin neyi anlattığını da merak ederek araştırmaya başlamış. Müzik dinlemeye duyduğu bu derin ilgi sonunda onu kitabın konusu olan Büyük Değişim'le birlikte klasik müzikten yeni müziğe getirmiş. Müzikteki değişimi sadece müzikle değil, dönemin filozofları, ressamları, bilim adamları, sanat ve felsefi akımlarıyla birlikte ele alıyor. Diyor ki, değişimden korkmayın, buna açık olun ve etrafınızı değiştirmeye, kendinizi değiştirerek başlayın. Kitap boyunca süren müzik yolculuğuna okurları da ortak edebilmek için, kitapta isim verdiği 300'den fazla örnek eser için birer QR kod veriyor. Aydınlatıcı ve pek de görülmemiş bu yöntemle birlikte Cem Mergen'le yeni müzik yolculuğuna çıkmaya hazır mısınız? Süleyman Tarman.

Her şeyde en güncelin peşindeyiz. Bilginin, haberin, ekonomi politiğin, ötesinde kültürün, toplumsallığın, girift ilişki biçimlerinin, dahası bunları şekillendiren teknolojilerin, bunlarca üretilen söylemlerin, kimliklerin. Tüm bunların yansıdığı güncel sanat üretimlerine gelince, dolaşımdaki pratiklerinin ister yeni medyaya koşut ya da disiplinler arasından besleniyor olsun, görsellikle sınırlı, mekan ve uzamda yer bulan örneklerine yönelirken, aynı farkındalık ve duyarlılığı duysal alanda nedense göstermeyiz. Hep bildiğimiz şarkıları, liseden beri sevdiğimiz müzikleri, genellikle de çeyiz sandığımızın naftalin kokan eskilerini arar, dinler dururuz. Bu kanıksanmış, kalıplaşmış ezberi bozmanın zamanı geldi de geçti bile. Tamam, hemen yeni müzik çok zor diyenler çıkacaktır. Ama bu sözde konfor alanından uzaklaşmadan başka dünyalara varmanın olanağı da yok. En azından kısıtlı. Başka gezegenlerin havasını solumak isteyen ama bunun için ilk adımı henüz atamayan, nereden başlayacağını tam bilemeyenler için aynı yollardan geçmiş, öbür kıyıya varmış, şimdi de cesareti olanları yanına davet eden, dahası yol haritasını paylaşan Cem Mergen'in kitabı ajandasını adına da taşıyor. Duvarlar yıkılınca. İllaki yıkılacak. Ardını görmek, daha geniş bir dünyanın sesini duymak isteyenlere. Hakkı Alper Maral.

Cem Mergen 1956 yılında Ankara'da doğdu. 1961-1971 yılları arasında Almanya'da yaşadığı dönemde özel bir hocadan keman dersleri aldı. 1971'de girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden 1974'te mezun oldu. Bu yıllarda 2 yıl boyunca lise orkestrasında çaldı. 1974'te Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne başladı. Lisansını 1979'da tamamladı ve 1982'de aynı bölümde yüksek lisans derecesini aldı. 1978-1985 arasında Boğaziçi Üniversitesi Korosu'nun farklı türlerde hazırladığı konserlerde bariton olarak yer aldı. Üniversite korosuna paralel olarak 1980'de yakın arkadaşlarıyla 8 kişilik bir topluluk kurarak Afrikalı-Amerikalı ilahileri üzerine konserler verdi. 1996-2000 arasında Ayaspaşa Madrigal Korosu'nda, 2000'den bu yana ise İstanbul Avrupa Korosu'nda söylemeye devam ediyor. Üniversite yıllarında sporda da aktif olan Mergen, basketbol, su topu, yüzme ve atletizm okul takımlarında görev aldı. Meslek yaşamına Alamsaç'ta planlama mühendisi olarak başladı. 1984 yılında Tiffany & Tomato'da yönetici pozisyonuyla moda perakendesi sektörüne geçti. Bunu izleyen dönemde 8 yıl boyunca Benetton Türkiye'de operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları arasında ev değişiminin ardından yeniden yapılandırılan Tiffany'de genel müdürlük görevini üstlendi. Kariyerinin son evresinde 2018'e kadar moda perakendesinde ürün planlama ve hedeflerle performans göstergeleriyle şirket yönetimi konularında eğitim ve danışmanlık verdi. 2014'te masum bir merakla başlayan ve bu kitabın yazımına da zemin hazırlayan yoğun Batı sanat müziği araştırmalarını sürdürmektedir. Kendi ifadesiyle kitabın konusu olan yeni müziğe aşık oldu. Eren'le Kerem'in babası ve Emel'in eşidir.

Duvarlar Yıkılınca, Müziğin Anlamdan Tanıya Dönüşümü. Yazan Cem Mergen. Müzik Eğitimi Yayınları, Kültür Kitapları Serisi 57. Kitap. Editör Bilge Su Tarman. Yayına hazırlayan Süleyman Tarman. Kapak Tasarımı Emre Şengün. 328 sayfa. 1. basım Eylül 2025.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Pergolesi'nin başarısının zirve noktası ise barok dönemin alışılagelmiş süslemelerinden uzak, melodik zenginliğiyle dikkat çeken Stabat Mater oldu. Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.

L'enorme falsa folle, entrar nel vostro tetto, dettarmi la

Charles Chrysler, et bon.

in me e te più non dalla fontanza grande, e gli agitella via.

accoppio, e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio.

Buona sedia!

otro.

0: 5
1: 6
0: 7 botte 8 9 10

Salamandra!

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Eğer siz de benim gibi müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve sesini bir enstrüman gibi kullanan Maria Pia De Vito'ya kulak verelim.

Sesini enstrüman gibi kullanan İtalyan şarkıcı, besteci, aranjör Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabia, Il Pergolese adını taşıyan albümlerinden Pergolesi'nin 3 perdeli komik operası, Aşık Kardeş'ten acı dolu lirik arya Ogni Pena Più Spietata'yı seslendirdi. Il Pergolese albümü 4 sıra dışı müzikçinin yaratıcılığını içine alan gerçek bir grup projesi. Cesur şarkıcı Maria Pia De Vito, berrak sesinin saflığıyla aydınlanan albümde bestecinin opera aryalarını ve Stabat Mater adlı eserinin metnini Napoli lehçesine çevirmiş. Besteciyle çağdaş müzik arasında ilişki kuran, dolayısıyla Pergolesi'yi güncelleyen, dünü görmekten çok bugünü yansıtan albümden şimdi yine Pergolesi'nin Aşık Kardeş operasından iki arya dinliyoruz.

İtalyan şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabbia, Giovanni Battista Pergolesi'ye bir saygı duruşu niteliğindeki Il Pergolese adlı albümlerinden Chi disse che la femmina ve İtalyan barok dönemin son derece popüler şarkısı Tre giorni son che Nina'yı seslendirdi. Albümdeki temaların bir kısmı Pergolesi'nin müziğini tanıyanlar için çok tanıdık gelebilir. Besteciyi tanımayanlar içinse dinleme deneyimi yine son derece ilginç ve sıra dışı. Şimdi dinleyeceğimiz Cello için Senfoni adlı eserde François Couturier'in düzenlemeleri enstrümantal kontrpuan zenginliğiyle yoğunlaşmış, cello sese, ses de bir enstrümana dönüşmüş. Ayrıca hayaletimsi elektronik seslerde De Vito'nun virtüöz, sözsüz ara girişleriyle iç içe geçmiş.

Şarkıcı Maria Pia De Vito, piyanist François Couturier, cellist Anya Lechner ve perküsyoncu Michele Rabbia, barok müzik dünyasında çok büyük iz bırakan İtalyan besteci Pergolesi'ye, caz, halk müziği ve doğaçlamanın kesiştiği bir noktada modern bir yorum getirerek karşılık verdikleri Il Pergolese adlı albümlerinden Couturier-Lechner işbirliğiyle ortaya çıkan Cello için Senfoni adlı düzenlemeyi seslendirdi. Klasik müzik, Napoli halk müziği ve cazı birleştiren Pergolese albümünün cellisti Anya Lechner'in müzikal tarzı hakkında fikir edinmişsinizdir. Türler arası müzikal deneylerin önemli bir savunucusu olan Alman cellist, sıklıkla çağdaş ve geleneksel, doğu ve batı, düzenlenmiş ve doğaçlama müzik arasında köprü kuruyor.

Kariyeri boyunca tango ve yeni tango tarzında yeni projelere ve albümlere de imza atan cellist Anya Lechner, 1995 Münih konserinde canlı olarak kaydedilen tango albümünden Avusturyalı besteci ve piyanist ve aranjör Peter Ludwig'in Çin Valsi adlı bestesini seslendirdi. Tango tutkunu olan ve tango formunu klasik müzik ögeleriyle harmanlayarak tangoyu kendi tarzında yorumlayan Peter Ludwig, 1980'lerin başında önce cellist Anya Lechner ve daha sonra diğer ortaklarıyla sürdürdüğü tango çalışmalarını müzikal bir tutkuya dönüştürmüş. Peter Ludwig, Üçlü Tango adını verdiği albümünde olduğu gibi tango triyosu için büyüleyici, hafif ve akıcı besteler yazıyor.

Piyanist, besteci, aranjör Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer, son derece yetenekli çellist Anya Lechner'le güçlerini birleştirdiği Üçlü Tango adını taşıyan albümlerinden Peter Ludwig'in iki tangosunu Tango Obscur ve Tango Triste'yi seslendirdi. Tangoyu yeni bir seviyeye taşıyan muhteşem üçlünün albümünden şimdi Peter Ludwig'in albüme dahil ettiği Astor Piazzolla'nın Liber Tangosu'nun bir düzenlemesini dinliyoruz. Peter Ludwig Liber Tango'yu klasik bir oda müziği boyutuna taşıyarak kendine has, yalın ve melankolik bir üslup yaratmış.

Piyanist Peter Ludwig, kemancı Andreas Rainer ve cellist Anya Lechner piyano üçlüsü 1995 yılında yayınladıkları Üçlü Tango albümünden Piazzolla'nın Liber Tango adlı efsanevi eserini eşsiz bir oda müziği düzenlemesiyle seslendirdi. Çağlar'ın şarkısında şimdi başa dönüyor, bugünkü programımıza ilham veren Pergolesi'nin Ogni Pena Più Spietata adlı aryasını ünlü soprano Janet Baker'ın unutulmaz sesinden dinliyoruz.

Pergolesi'nin On Ye Pena Più Spietata adlı aryasını soprano Janet Baker'dan dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikle kalın, Borusan Klasik'te kalın.

İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi, barok döneminden klasik döneme geçişin en önemli mimarlarından biri olarak kabul ediliyor. Çok genç yaşta hayata veda etmesine rağmen müzik tarihinin en yetenekli isimleri arasında sayılan Pergolesi, 26 yıl süren kısacık yaşamına eşsiz güzellikte ve özgünlükte bir dizi başyapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti. Opera alanındaki yenilikleri ve dini eserleriyle özellikle ölümünden sonra Avrupa'da büyük yankı yapıt sığdırdı. Yapıtlarıyla yeni bir müzik çağının doğuşunu müjdeleyen ve seyrini değiştiren başarılı besteci, erken klasik dönemin habercisi olan galant yani zarif stil akımına da öncülük etti.

Kısacık ömrüne müzikal dehasını ve çok yönlülüğünü sergileyen, birbirinden değerli eserler sığdıran Pergolesi, baroktan klasiğe uzanan o zengin müzik mirasından seçtiklerimizle hafta sonu boyunca radyonuz Borusan Klasik'te.